kulağını kandır. Anam dinden razı. Bir elinde cura. Çal vura vura. Küçük hanım geliyor. Bel kırar.